0: Jak duhtari çıkadı?
1: Biriftim koydum şa. Bir çok adı.
0: Hemen kaydan ola.
1: O malum ne memnun.
0: Echt kordu kalmasa.
2: Ah. Ne kaldı ya? Zurück zu euren Positionen.